Gurbetin soğuk geceleri Alın yazım kaderim benim Arada aşkın hatırı olmasa

gurbetin ıssızdır geceleri. Yar teninin sıcağı hasretin, arada aşkına.